ağızdan kulaklarımda, birazdan güneş doğacak. Bırakıp giderken hiç düşündün mü? Benim halim ne oldu? Taş mı sandın beni? Taş mı sandın beni? Taş mı sandın beni? Terminalde son kez yüzünü gördüğümde, yanan otobüs camına yapışmış, o bakmaya kıyamadığım zerdali gözlerinden, deniz gözlerinden sel gibi yaşlar süzülüyor, hıçkırığın her yanda yankılanıyor. Bir gün döneceğin ümidiyle yola konmuştum, bir gün iki satır yazarsın diye razı olmuştum. Ey sevgilim, en güzel sevgilim, gül beyazım, papatyam, ay çekirdeğim, yazım, yazgım, sıladan bir daha dönmemecesine mi gittin? Özlemediğim doğru değil, kan kusum yalan değil. Toplumda yoksulun teki, ne yapacağını şaşırmış, kelimeleri silmiş, isimsiz kaldırımların yetimiyim. Şimdi ezanı Muhammed'in seher vakti, güneş ufuktan gülecek, merhaba diyecek. Leylim ley, hava soğuk, sisli ve karanlık, bir farın ışığı kadar aydınlığım ancak. Biliyorum, ısıtmasa da seherde doğacak güneş, yine umut, umutlar var, sabaha doğacak güneş. Bu şehirde kapısını çalabileceğim bir ışığım, dertlerimin kayıklarını yüzdürebileceğim, sığınabileceğim bir limanım yok. Yazdıklarımı, anlattıklarımı taşıyabilecek, omzuna başımı koyup ağlayabileceğim, gözyaşlarımı silecek kimse kalmadı. O gül beyaz pırıl pırıl gelinliği de elimde kaldı. Yine ışıkları söndürdüm, bugünün ihanetlerini, geleceğin acılarını duvarlara karalıyorum. Canımın içi, ümitlerimi tek tek sorguluyorum. Sana beklentileri olanları idam ediyorum. Bilmelisin, içimdeki seni zorla öldürüyorum. Allah aşkına, kapı aralığından sızan fersiz ışık, bir kere de gün ışığı olsa göz aldanmalarına inan.

çok özledim. Gözlerim benden habersiz, sihirli kutuya kayıtsız teslim olmuş. Şu darmadağın halimi görmüyorlar. Kulaklarım sadece sana kesilmiş. Yüreğimin yangınla aldırış etmiyorlar. İyi hissetmiyorum kendimi, bir tuhafım. Ben üşümem bilirsin. Peki neden tutmuyor ellerim, ayaklarım? Gözlerim neden mat ve donuk?

Sevgilim, en güzel sevgilim, gül beyazsın, çok özledim. Gittiğin yeri mesken mi tuttun? Dön, dön ne olursun dön artık. Umutlarım siyah çalmakta kar beyaz. Yüreğim, beynim, bütün bedenim karaya vurdu vuracak karayaz. Taş mı sandın beni, taş mı sandın beni, taş mı sandın beni? Bak şu halim, uzat artık ellerini, un ufak oluyorum. Gelmiyor musun?

Burası Radyo Moda. Yaşadıklarımı baştan alamıyorum işte. Şu zavallı yüreğime merhamet.

bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

yazı anından silinmez oldu. Hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan

0: kalpten.
1: Şimdi reklamlar.
2: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Haceroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İran, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına misilleme olarak İsrail'e füze fırlattı. İsrail ordusu hava savunma sistemlerini devreye soktu. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya saldırmaması çağrısı yaptı ve müzakerelerin devamını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yapay zeka destekli bilinç platformunu devreye alarak mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenmelerini ve denetim öncesi bilinçlenmelerini sağlıyor. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. Soruşturmada rüşvet, zimmet ve suç örgütü üyeliği iddiaları yer alıyor, 42 kişi tutuklandı. Filipinlerin Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu sarsıntının 35 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Tsunami alarmı verildi, tahliyeler başladı, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Söke ilçesinde 30 Mayıs'ta park halindeki otomobile ateş açılması sonucu Ercan Z ve Hamile Nurgül'a hayatını kaybetti. Polis 7 kişiyi gözaltına aldı, 4 sanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı sonrası Vedat Muriki ve Serhal Guirassy transferlerini tamamladı. Kosovalı golcü Muriki için 15 milyon euro ödendi, imza bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, PVV Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. İkinci etap maçları 17-21 Haziran arasında Ankara'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimi 2025-2026 faaliyetleri için oy birliğiyle ikra edildi. Bütçe fazla verdi, mali durum iyileşti, yeni dönem bütçesi kabul edildi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 10 kuruştan, gram altınsa 6511 lira 87 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu başlayacak ancak pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meş

küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi.

0: lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Filipinlerin Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 55,2 kilometre derinlikte gerçekleşti. 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralandı. Tsunami uyarıları yapıldı, afet müdahale ekipleri hazır bekliyor. İran, İsrail'in Beyrut Dahiye bölgesine saldırısına karşılık iki dalga füze saldırısı başlattı. Kuzeyde sirenler çalarken füzeler bir temizlik işçisinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Hava savunması füzeleri engellemeye çalıştı. Asayiş şube ekipleri cip kullanarak iş yerinin kepengini kırıp hırsızlık yapan 4 zanlıdan 3'ünü yakaladı. Zanlılar yüzlerini gizleyip eldiven kullanarak dövizi çaldı. 3 zanlı tutuklanırken sürücü firari olarak aranıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, suç örgütü kurma, rüşvet ve zimmet suçlarından dolayı görevden uzaklaştırdı. İETT otobüsünde ayakta seyahat eden 81 yaşındaki Ender Eliç'in dengesini kaybedip düştü. Sürücü otobüsü durdurup sağlık ekiplerini çağırdı. Hastanede müdahalelere rağmen Eliç'in hayatını kaybetti. Şoför ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
1: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı sonrası Vedat Muriki ve Serhal Guirassy transferlerini tamamladı. Kosovalı golcü Muriki için 15 milyon euro ödendi, imza bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, PVV Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. İkinci etap maçları 17-21 Haziran arasında Ankara'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimi 2025-2026 faaliyetleri için oy birliğiyle ikrar edildi. Bütçe fazla verdi, mali durum iyileşti, yeni dönem bütçesi kabul edildi.
1: Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 10 kuruştan, gram altınsa 6511 lira 87 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu başlayacak ancak pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761. 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Auto Kale Auto Expertiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişi

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

gönlüm. Ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi?

de gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: tünel saat 9'da tekrar trafiğe açıldı. İran, İsrail'in Beyrut Dahiye bölgesine saldırısına karşılık iki dalga füze saldırısı başlattı. Kuzeyde sirenler çalarken füzeler bir temizlik işçisinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Hava savunması füzeleri engellemeye çalıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, işyerleri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının hukuka uygun kullanılmasını, özel alanlara kamera konulmamasını ve ölçülülük ilkesine uyulmasını vurgulayarak idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, suç örgütü kurma, rüşvet ve zimmet suçları nedeniyle görevden uzaklaştırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 Haziran Salı günü yapılacak meclis grup toplantısında kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi konuşacak tartışması sürüyor. Parti meclisi toplantısı ve mutlak buhtan kararı gündemde.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
0: Spor. Süper Lig'de transfer dönemi hareketli geçiyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığında transferlere hız verirken Beşiktaş ve Trabzonspor da kadrolarını güçlendiriyor. 20 yaş altı Ümit Kız basketbol milli takımı Çanakkale'de kamp yaparak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Slovenya ile hazırlık maçları oynuyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, pilav gününde büyük aile yapısını vurgulayarak rakip takımlara göndermede bulundu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 10 kuruştan, gram altınsa 6459 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu başlayacak, ancak pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo Mota.

sen öyle git. İçimde kor ateş söndürür soturum. Ardına bakmadan dönmeden öyle git. Bu şehir dar gelir, sensiz yaşayamam.

0: aşksız bırakma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
3: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

Dengine göre değilim öyle mi? Sevmiştim lan seni. Anlamadım benim sana olan yürek yaramı. Anlamadım benim sana olan sevdamı, anlamadın. Aklımı yitirdim en sonunda. Sevdan mı aklımı başımdan aldı? Aklım başımda olmadığından mı seni sevdim, ben bile şaşırdım. Anlatamıyorum artık hiçbir şey kendime. Çünkü beni ben bile anlamıyorum artık. Sevdanın uğruna düştüğüm hallere bak, eyvah, eyvah, eyvah.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek.

Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneş.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek.

0: senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Radyo Moda 102.5 102.5
1: Yok olmuyor, sensizlik yoruyor. Aşk ağlıyor, başka ten

0: Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
1: Metrobüste başlayan yan bakma tartışması Beylikdüzü durağında bıçaklı kavgaya dönüştü. Ferdi Ağa ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Baba ve oğlu kasten öldürme suçundan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Sarıyer'de seyir halindeyken aracından oyuncak silah gösteren sürücü, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Plaka bilgileriyle kimliği tespit edilen 23 yaşındaki sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sultan Gazi İsmet Paşa Mahallesi Parkı'nda bir kişi, uçamadığı için yardım ettiği yavru karganın annesinin saldırısına uğradı. Karga, gaga ve ayaklarıyla saldırarak başından yaraladı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü. İstanbul Emniyeti, iş insanı SK'yı 3 milyon lira fidye için kaçıran şüphelileri, teknik ve fiziki takip sonucu Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda sağ kurtardı. 4 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yerleri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının hukuka uygun kullanılmasını, özel alanlara kamera konulmamasını ve ölçülülük ilkesine uyulmasını vurguladı. Aksi halde idari yaptırımlar uygulanacak.
2: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Süper Lig'de transfer dönemi hareketli geçiyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığında transferlere hız verirken Beşiktaş ve Trabzonspor da kadrolarını güçlendiriyor. 20 yaş altı Ümit Kız basketbol milli takımı, Çanakkale'de kamp yaparak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor, Slovenya ile hazırlık maçları oynuyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, pilav gününde büyük aile yapısını vurgulayarak rakip takımlara göndermede bulundu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 10 kuruştan, gram altınsa 6459 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde bugün genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Ancak yarın öğle saatlerinden itibaren Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava parçalı güneşli ve en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla güneşli, sıcaklık en yüksek 24 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Amasya'da yarın hava aralıklı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi, Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı: 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

Boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peşrev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.

0: en eski dostlara ağlarım. Tutar düşten ellerinizi yanarım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
3: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
0: Radyo Moda.

0: Allah'ım, sen bilirsin.
1: Her gün biraz daha

0: kütüphane, tiyatro ve hamamlarda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs'ta yasa dışı bahis ve sanal kumar kapsamında 706 operasyon düzenleyerek 4606 şüpheliyi tutukladı. Operasyonlar 81 ilde koordineli yürütüldü, 9381 kişi işlem gördü. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni 11 Haziran saat 13'te toplantıya çağırdı. Toplantıda mutlak butlan kararı sonrası siyasi süreç ve parti yönetimi ele alınacak kurultay kararı bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın 2026-2027 döneminde hayata geçeceğine inanıyor. Anayasanın darbelerden arındırılması, demokratik, katılımcı ve kuşatıcı olması gerektiğini vurguladı. Seçim yasasında değişim şart.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Roma'da forma giyen Artem Dovbik transferini tamamlamak için harekete geçti. Bonservis bedeli transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi genç kız takımı 2025 ve 2026'da üst üste Türkiye bocce şampiyonu olurken erkek takımı 3. oldu. Florentino Perez, Real Madrid başkanlık seçimini %66 oyla kazandı ve teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu 13 yıl sonra geri getiriyor. Mourinho'nun yardımcısı Pepe olacak.
1: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 11 kuruştan, gram altınsa 6507 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava çoğunlukla bulutlu olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece, hava çoğunlukla bulutlu olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece, ara ara bulutlu bir hava hakim olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber, Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Motor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

Küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: şiddetin en çıtır hali. Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Pasta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu. Çalışından tanıdım. Ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını. Bir gece vakti ansızın terk edildin değil mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi. Kahpece sırtından vuruldun değil mi? Tıpkı beni vurdun gibi. Dokunma. Uzak dur benden. Çık o pis ellerimi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
3: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusunu sürün benim için. Ne olur

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın.

0: Hadi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Jomota.
1: Hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Ve at arabası yoktu. Birkaç kıl keçi, bir torba çökelik ve tulum peynirini hasrettiler. Ve de gavur içinde yesirdiler. Sanki çarıklarını yemiştiler. Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu. Haybedendi yaşamları. Ümmiydiler, gurbetçiydiler, gülmemişti hiçbiri. Ve soğuk, aspan pulur Hıdıröz ve Huni, su payni Zalbar ve pul ve Gücü, Krani, Haskini, Henisik, Hulmin, Karapınar, Ecüzlü, Vahşin, Venk ve Payanlı ve süderek haritadan silindiler bir sabah.

kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı haram